0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Sharmil Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Kadın sağlığı çok uzun zamandır göz ardı ediliyor. Artık daha iyisini yapmanın zamanı geldi. Daha iyi destek, daha anlaşılır bilgiler ve daha erişilebilir bakım. Endometriosis, rahim içi araçlar için ücretsiz ağrı kesici ve menopoz desteği. Sizin daha iyi hissedebilmeniz için biz daha iyiye gidiyoruz. womenshealth.vic.gov.au adresini ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Victoria Hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar, gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 9400-15-1928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece $11. Tam üyelik ise yıllık $16.
5: Olamaz. Yine mi geç kalıyorsun? Stresli araba kullanmak yerine evden daha erken çıkmaya çalışın. Hız sınırının üzerinde araç kullanırsanız yasaları çiğnemiş olursunuz. Ve büyük miktarda para cezası ile cezalandırılabilir ve ehliyetinizi kaybedebilirsiniz. Ya da hayatınızı. Bu mesaj TSC tarafından yayınlanmıştır. Herkes için aracınızı güvenli bir şekilde kullanın.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3
5: yayınlanmıştır. Herkes için aracınızı güvenli bir şekilde kullanın.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

0: zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
1: Kulesi'ne geçti, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
2: Aziz Atatürk, ülkemizin ve insanlığın en büyük ümidi olan gençlerimizle 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle manevi huzurlarınızdayız. Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışın ve bağımsızlık iradesinin adıdır. Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras, bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir.
1: Resmi törenlerin tamamlanmasıyla Anıtkabir kapılarını misafirlerine açtı. Yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ellerinde bayraklarla Atasan'ın huzuruna çıktı.
3: Mutluyuz. Böyle güzel bir ortamda olmaktan mutluyuz. Yani kimle büyüdüğümüzü biliyoruz. Oğlumuzun da bilmesini istiyoruz.
4: Zeynep Turun'un ilk Anıtkabir ziyareti. Bu özel günde onu buraya getirmek istedik. Öyle. Bugüne özel giydirdik ve bayram için buraya getirdik. Çocuğumuzu ilk kez getirdik. Onunla gelmek de başka bir duygu. Burada olmak da çok güzel bir duygu.
5: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bayram mesajı var. Gençlerin bayramını kutladı. Atatürk ve silah arkadaşlarını yad etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir mesaj da eşi Emine Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında gençlere vurgu yaptı. Devletin zirvesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını yad etti. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum ifadelerini kullandı. 19 Mayıs'ta bir mesaj da Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan geldi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında gençlerin bayramını kutladı. 19 Mayıs'ın en zorlu günlerde dahi umudu elden bırakmayan bir iradenin adı olduğunu söyledi. Bugün o ruhu yüreğinde yaşatmaya devam eden Türk gençliğinin akılla, vicdanla ve cesaretle yarınları inşa etmeyi sürdürmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün programında neler var, nereler var? Bu soruların yanıtları da Yağmur Yıldız'da. Hemen bir sözü Yağmur'a verelim.
6: Evet, 19 Mayıs Salı yayınımızdayız. Haberlerle girdik. Kanal 24'ün haberiydi bu, onu söylemiş olalım. Türkiye'de şu anda 19 Mayıs Gençlik ve Atatürk'ü anma programı yapılıyor. Onunla ilgili haberler zaten genel olarak onunla ilgili. Anıtkabir'de başlıyor biliyorsun haber bu programlar. Cumhurbaşkanı ve bakanlar, diğer muhalefet orada saygı duruşunda duruyor. Ama 19 Mayıs'ları bilmiyorum, Türkiye'de okudunuz değil mi siz?
7: Okumadım. Ortaokulu. Okumadı. Ben okudum.
6: Bizim ortaokul, bizim ilçede ortaokul vardı en yüksek. Onun için 19 Mayıs hep biz yapardık.
7: Evet.
6: Yani 6 ay boyunca şey yapardık.
8: Prova.
6: Ama çok da güzel yapıyorduk. Böyle yuvarlak şeyler çizerdik. Herkes kendi getirirdi tenekeyi. Şeyleri, hani kalacağımız yerleri güzel ayarlardık.
8: Yani tiyatro ayarlardık. Ne yapıyordunuz?
6: Her düdük çalmada bir hareket. Hepsini yapardık. Ama ilk başta o provaları yaparken hoca yapamayanlara gelirdi, tekme vururdu. Eğil lan derdi, arkasında bir tane tekme. Bayağı bir sürünüyorduk yani, yerlerde
8: bugün,
6: aşağıda sağda.
8: Bugün yapamazsın solda. Öyle değil mi?
6: Tabii kötü şeyler de vardı. Yani bizim ilçelerde olmuyordu ama büyük şehirlerde kızlarımızı bilhassa böyle çok kısa giyindirerekten böyle şeyler de yaptılar. Bugünlerde olmuyor çok şükür. Öyle kötü şeyler de oldu. Ama gençliğin, biz de Samsun civarında, ben Samsun'da okudum mesela lise kısmını. Orada çok büyük bir kutlama oluyor. Samsun'dan hatta koşucular gidiyorlar. Yok, Ankara'dan çıkıyorlar. Samsun'a kadar koşarak geliyorlar. Meşaleyi getiriyorlar.
8: Şey, galiba Atatürk maratonu da o zaman mı koşturuyordu?
6: Atatürk maratonu, yes.
8: Nereden biliyorum? Çünkü bizim akrabamız var.
6: Bu her sene olur.
8: Hanife Ankara'da. Atmaca. O maratoncuydu.
6: Kazandı mı?
8: Kazandı, evet. Hatta Avrupa'ya giderdi. Yani milli

0: Milli sporcuydu yani o zaman.
1: Yani 500 kaç kilometre Ankara Samsun arası ya?
0: Bilmiyorum ama 500 var. Maraton 42 kilometre. Ankara maratonu var biliyorum. Ankara'nın içinde koşuyorlar.
1: Ankara içinde mi? He, meşale götürüyorlar. Evet. Sen Samsun Türkiye'de okudun mu?
2: Evet.
1: Yaptın
2: mı? Ortaokul, lise ve üniversiteyi ben Türkiye'de
1: 19
2: okudum.
1: 19 Mayıs hareketleri.
2: 19 Mayıs'ta benim okuduğum Manisa İmam Hatip Lisesi.
1: Okay.
2: Bando takımında, bando takımıyla katılırdı. Ve ben bando takımındaydım. Trompet çalardım.
1: Trompet çalıyor muydu? Çalıyor. Niye burada mehtere girip
0: niye
1: de?
0: Niye burada çalmıyorsun?
2: Mehtere... Orada trompet çalardım ben.
1: Ya mehtere de trompetçi olarak girerdin.
2: O yani. Lisede kaldı artık. Lisede kaldı. Seni... Beyaz üniformalar giyerdik.
1: Mehter yapılırken seni hatırlasaydı bizim Ali Oruç seni bulurduk biz kesin. Adam canları arıyorduk sağ olsun. O zaman.
2: Önemli
1: daha
2: değil.
1: Davulcu, ondan sonra zurnacı, trompetçi ne bulursak yani.
2: Şimdi bizim ortaokul ve lise İmam Hatip Lisesi sadece erkeklere aitti. He. 19 Mayıs'ta bütün okulların bandoları biliyorsunuz spor sahasında şeyde
1: renkleri olurdu,
2: dizilirdik ya. İşte orada ilk defa yandaki düz lisenin kızlarıyla yan yana gelmiş oluyorduk. O bakımdan. Yani, 15 yaşındaki bir genç için, yani delikanlı için.
0: Seviniyordun ya.
1: Yani. İmam Hatipliler bakmıyordur zaten onlar şeydir. Yani
2: ben yan gözle bakıyorum.
1: İlgilenmiyorlardır daha doğrusu. Onun için yani güvenilir insanlar olarak evet. Sizin yanınızda.
2: Ama onlar bize bakıyorlardı.
1: Kardeşlerimiz yürüyorlarmıştır. Avustralya'da ne var ne yok.
2: Evet. Şimdi 19 Mayıs'ın aslında Kurtuluş Savaşı ile ilgili bölümünü biraz sonra yine konuşalım.
1: Konuşalım, evet.
0: Şimdi konuş yani. Şimdi kapatalım.
2: Şimdi konuşalım. Evet. O zaman 19 Mayıs'ı. Evet değerli dinleyicilerimiz ve izleyicimiz bugün 19 Mayıs.
1: Bu arada Facebook sayfamız açık. Oradan yazın yorumlarınızı, sorularınızı ve nereden aradığınızı, yazdığınızı bekliyoruz. Buradan okuyacağız.
2: Bugün sorulara 19 Mayıs.
0: Sorularda cevap verebiliriz yani soru varsa.
2: 19 Mayıs resmi olarak Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak geçirir.
1: Evet.
2: Ve her yıl Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi tatildir.
1: Bir de dış temsilci tamam resmi
2: bir,
1: tatil.
2: Bir. Bu bir. Şimdi 19 Mayıs'ın önemi sadece gençlere hediye edilmiştir o gün ve o bayram. Fakat 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilir. Biliyorsunuz 1914-1918 arası Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 7 cephede savaştı Adem Bey kardeşim.
0: Evet.
2: 7 cephede bir tane değil. Trablusgarp, Filistin, Irak, Yemen elleri, ondan sonra ta doğuda Ruslara karşı savaştık, Ermeni çeteleriyle savaştık, tabii ki yedi cephede, Çanakkale'de savaştık, Balkanlar'da savaştık. Hangi biri yetişsin yiğit Osmanlı askeri, öyle değil mi?
0: Evet.
2: Ve kime karşı savaştık? Yedi düvele karşı savaştık. Az bir şey değil, biliyor musun?
0: Doğru.
2: Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu da maalesef işte o günün şartları altında savaşı kaybetti. Ve yurdumuz istila edildi. İstila. Occupied oldu. Kimler tarafından istila edildi? İngilizler İstanbul'a çöktüler. Ondan sonra Yunanlılara gaz verdiler. Anadolu İzmir'den başlayıp ta Polatlı'ya kadar destek verdiler. İtalyanlar
1: yürüyün biz, dediler arkanızda biz varız dediler. Sonra bıraktılar gittiler.
2: Sonra tabii o ayrı mesele de İtalyanlar Antalya'ya göz diktiler.
0: Evet.
2: İtalyanlar Antalya'ya göz dikti.
1: Fransızlar
2: Maraş, Adana. Suriye'ye göz diktiler.
0: Vay hainler.
2: Evet. Doğuda Ruslarla savaştık. Evet. Ermeni çeteleriyle savaştık. İstanbul işgal altında. Padişahı hapsettiler. Malta'ya sürdüler.
0: İki amcam Çanakkale'de, dedem de Rusya'da savaştı.
2: Ya.
0: Dedem geri döndü, iki tane büyük amcam geri dönmedi Çanakkale'de.
2: Dolayısıyla bütün, neredeyse bütün Anadolu işgal edilmiş. Evet, işgal askerleri resmen Anadolu toprakları üzerinde. Bu bir. Ama bizim yiğit Anadolu insanı, mesela ne diyoruz? Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, burada... Halkın direnişleriyle karşılaştılar.
0: Met Kırıkkale.
2: Evet. Met Kırıkkale. Oraya geleceğim. Anadolu ama iç Anadolu hala duruyor. İşgal edilmemiş.
0: Evet.
2: İç Anadolu'ya giremediler değerli izleyicilerimiz. Polatlı'ya kadar geldi Yunan askerleri. Antalya ve civarı Frans, İtalyanlar. Adana, Urfa, Antep, Fransızlar. İstanbul, İngilizler ve yandaşları. İzmir ve Ege, İngilizlerin desteklemesiyle efendim, bütün Ege Yunanların işgali altında. Ve Kuvayi Milliye denen Kurtuluş Harekatı işte 19 Mayıs 1919'da başlıyor. Bizim Türk milletimiz direniyor. Ne dediler? Ordumuz dağılsa bile biz fakir köylüler olarak çapanla, baltayla da olsa savaşa gideriz demişler. Ve analarımız, bacılarımız mermi yaptılar. Askerlere potin yaptılar. Askerlere elbise diktiler.
1: Kazak, çorap.
2: Çorap diktiler.
1: Yün çoraplar.
2: Malın mülkünü ne varsa askeriye verdiler. Kurtuluş Savaşı'na, Kuvayi Milliye'ye verdiler. Ve 4 yıl sürdü biliyor musunuz o savaş?
0: Evet.
2: 4 yılda Fransızları kovduk mu?
3: Kovduk.
2: İtalyanları kovduk mu?
3: Kovduk.
2: Yunanları denize döktük mü?
3: Döktük.
2: Rusları Kars'ın ötesine ittik mi?
3: İttik.
2: Ermeni terörist çetelerini sürdük mü?
3: Sürdük.
2: Ve İstanbul'dan da İngilizlerden de kurtulduk. Ve Türkiye Cumhuriyeti yepyeni bir devleti kurduk, tesis ettik.
1: Elhamdülillah.
2: İşte Türk milleti budur. Ve 19 Mayıs'ın önemi de budur değerli izleyicilerimiz.
1: Eyvallah İbrahim.
2: Estağfurullah.
1: Evet, İbrahim. Çok güzel bir anlatım oldu. 19 Mayıs bayramını kutlu olsun diyelim.
2: Evet. Gençlere armağan olsun.
1: Gençlere.
2: Gençler, ilk cepheye koşacak olanlar sizlersiniz.
1: İlk hedefiniz.
2: Cesaretinizle, enerjinizle, gücünüzle savaşları cephede siz savaşacaksınız. Biz de hep yanınızda destekçi olacağız.
1: Kuvayi Milliye Şuuru.
2: Kuvayi Milliye, milli kuvvetler, milli güçler.
1: Güçler olarak.
2: Evet, yedi düvele karşı savaştı ve bütün düşman askerlerini yurdumuzdan attı.
1: Evet.
2: Denize döktü ve kurtardık. Ve yeni bir devlet kurduk.
1: Şehitlerimize Allah rahmet
2: Amin,
1: eylesin.
2: Amin, Allah rahmet
1: Bu
2: eylesin.
1: Bu milletin varlığı için çalışmış. Evet. Arkamızda koskoca bir Avustralya'da olsak da bir Türk devleti olması bizim için çok büyük bir şey, bir nimet değil mi?
2: Evet, evet.
1: Yani onun rahatlığıyla biz burada rahat rahat gezip tozuyoruz. Tabii. Bu arada cenazemizi de ilan edelim de
2: evet.
1: Çok değerli bir hocamız diyelim. Bu Avustralya Coburg diyelim camisiyle başlayan o tarihi süreçte temel taşlarından birisi Eşref Çolak hocamız.
2: Evet, Allah rahmet eylesin
1: bu akşam,
2: Eşref hocam.
1: Akşama doğru vefat ettiği haberini aldık. Cenaze ile ilgili bilgileri daha sonra vereceğiz. Nerede namazı kılınacak falan diye Mervut Türk Radyosu sayfamızdan görebilirsiniz. Allah rahmet eylesin. Burada bilhassa cami çalışmalarında çocukları yetişti onlarla birlikte. Çok sayıda din dersi okulları, Kur'an okulları yaptığını biliyorum, ben şahidim.
2: Ben de şahidim.
1: Onda okuyan birçok kimse var. Onlar da yazıyorlar zaten. Allah rahmet eylesin.
2: Amin.
1: Allah gani gani rahmet eylesin.
2: Allah yine. Rahmet eylesin. Bir de geride kalan ama bir sürü çoluğu, çocuğu, torunu, evladı var ya.
1: Onlar büyük tabii ki. Şimdi çocuklar
2: tamam
1: var da.
2: Tamam ama onlar babalarını kaybettiler. Onlara
1: 60,
2: buradan biz
1: yaşında.
2: Başsağlığı
1: Musa var,
2: dileyelim.
1: Herkesin tanıdığı Mustafa var. Onlara da
2: sabırlar
1: başsağlığı
2: dileyelim.
1: Diliyoruz. Damatları, kızları hepsine başsağlığı dilemiş
2: olalım. Hepinizin başı sağ olsun. Çolak ailesinin tüm fertlerinin başları sağ olsun. Allah size sabırlar versin,
1: Amin.
2: Dayanma gücü versin.
0: Allah
2: ama Eşref Hoca
0: eylesin.
2: Benim için çok önemli biriydi. Ta
1: evet.
2: Çocukluğumdan beri 1970'lerin başında o Coburg'daki Fatih Camii'mize devamlı gelirdi,
1: sürekli
2: ders verirdi.
1: Ders yapardı.
2: Elinden gelen bütün çabayı gösterirdi, vaktini bizim gibi çocuklara ayırdı. Ve İslam dinini, dinimizi bize öğretmeye çalışırdı.
1: Allah
2: sağ olsun, var olsun. Bütün namazları kıldırırdı. Vaazü nasihat ederdi.
1: Evet.
2: Babam dizinin dibinde oturup hüngür hüngür ağlardı.
1: Öyle mi?
2: Tabii.
1: Evet. Tam bir Trabzon.
2: Eşref hocam, Eşref hocam diye bayılırdı.
1: Trabzon şivesiyle,
2: evet.
1: Las şivesiyle konuşurdu. Evet. Ve de yani kimseye bir kötülüğü olmamıştı.
2: Yok canım.
1: İyi işler yaptı. İyilikle anılacak. İnşallah
2: Amin.
1: Öbür dünyada da iyilikle
2: mekanı,
1: orada,
2: cennet,
1: mekanı cennet olur.
2: İnşallah.
1: Diyoruz.
0: İnşallah.
2: İşte böyle büyüklerimiz ta 50-60 yıl evvel gelip de büyük cesaretle Avustralya'ya gelip de kimliklerini, dillerini, dinlerini koruyarak, ailelerini koruyarak, toplumu bir arada tutarak bugüne getirdiği onlar işte onların sayesinde.
1: Onlar öncü olduğu için birçok kimse kaybolmaktan kurtulmuştur.
2: Evet.
1: Yani
2: o yüzden onlara ben şükran duygularımı belirtmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar çok yiğit, cesur insanlardı.
1: Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Evet.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Buradan tüm işte...
1: Bir de şeyi söyleyelim kısaca. Üyelikle ilgili
2: evet.
1: Mayıs ayı içerisinde üye olanlara... önünde var mı? Hediyeler vardı. Hani Filipinlere bilet var.
2: Önümde
1: gezi
2: yok.
1: Bileti var. Filipinlere gezi bileti. Onun dışında bu Mayıs ayı içinde ödenmesi gerekiyor. Yani yenilemek için. Evet. Belki 9. ayda bitiyor ama Mayıs ayında yenilerseniz bu çekilişe katılmış olacaklar.
2: Çekiliş hediyesi Filipinlere gezi mi?
1: Bir tanesi o. Yani
2: aa, çok
1: gidiş geliş uçak bileti var.
2: Çok güzel.
1: Müzelere, zoo'ya falan biletler var. O listeyi sana verseydik aslında. Şurada okay, karşıda var.
2: Aha buradan okuyacak ha. Adem Bey kardeşim.
1: Adem Bey onları bir oku da. İnsanlar...
0: Hayır, pardon şeye girdi.
2: Hmm. Ama değerli dinleyicilerimiz ve izleyicimiz lütfen 3YZ Melbourne Türk Radyosu'nun ayakta kalabilmesi için, programlarının yapılabilmesi için üye olunuz.
0: Prizes.
2: Bir yıllık üyenin fiyatı sadece ve sadece $16. Tam bile.
0: Evet.
2: Ama emekliyseniz $11. Bir yıl hiçbir şey değil.
0: Evet.
2: Buyur.
0: Hani Mayıs'ın 31'ine kadar üyeliğinizi tazelersiniz.
1: Veya yeni üye olursanız.
0: Ve yeni üye olursanız. Şuradan.
2: Oku okay. Bakalım.
0: Museum Victoria tickets for two, yani iki tane bilet. Museum Victoria Science Works iki tane bilet. Nova Cinema 5 tane bilet ve 10 tane oluyor double pass. Melbourne Zoo yani 12 aylık hayvanat bahçesine üyelik.
2: Güzel.
0: Sana gerek yok zaten sen gidiyorsun.
2: Ben zaten bugün dün ve bugün bütün ölü hayvanlarla uğraştım evet. Biliyor musun?
0: Chemist Warehouse.
2: Güney Afrika'dan gelme.
0: Yeah.
2: Valla ama ölmüş. Taksidermi diye bir şey var ya.
0: Evet.
2: Hani hayvanlar öldürüyorlar sonra.
0: İçini dolduruyorlar.
2: İçini dolduruyorlar. Evet. Şeye asıyorlar. Onun konteynerini açtım bugün.
0: Evet. My Travel Solutions return trip to Philippines from Melbourne to Manila.
2: Çok
0: Filipinlere
2: güzel.
0: Gidiş geliş bilet.
1: Melbourne'da niye?
0: Ve sinema tiketleri Bunnings Warehouse'dan bir tane voucher. Chemist Warehouse'dan $200 hediyeler.
1: Güzel.
2: Gidip kolonyalarımı alayım Chemist Warehouse'dan.
1: Evet. Bu
2: gerçi ben oradan almıyorum.
0: Ayın 30.000'e kadar üye olursanız.
1: Lütfen az önceki dediğin gibi buradaki kalıcılığımızı sağlayanlardan birisi de 300 Türk Radyosu.
2: Evet.
1: 30 yılı geçti. 32,
2: maşallah,
1: 33 yıla doğru
2: maşallah.
1: Gidiyor. O bayrak orada inmesin.
2: Türk'ün sesi
1: dinmesin diye bu
2: kesilmesin.
1: Devam etsin.
2: Eğer üye sayımızı tutturamazsak değerli izleyicilerimiz programımızı bizim elimizden alıyorlar başkalarına veriyorlar. Bak yan stüdyoda adam İspanyol. Bizden evvel geldiği saatlerce burada program yapmak
1: üç
2: için çaba gösteriyor.
1: Yaptı, bir saat yani, hazırlamak
0: evet. Bir bu saat başka bir programa geçerse o zaman
2: yazıklar olsun.
0: Sen belki gidip de İspanyol programında çalışacaksın artık.
2: Belki de İspanyolca öğreneceğim. O da güzel bir şey aslında ama. Yok lütfen bizim dilimiz gayet güzel. Bizim dilimiz dünyanın birçok yerinde, birçok Türk devletinde konuşulan bir dil. Bin yıllık geçmiş bir lisan, kültür.
1: Biz Facebook'tan da yapıyoruz. Belki bizim gibi 5-6 grup var böyle. Gerisi Facebook'tan yapmıyor.
2: Yapmıyor tabii. Biz
1: bütün dünyaya sesleniyoruz.
2: Biz evet. İnovatif bir radyo grubuyuz.
0: Biz evet. Dünya medya kuruluşuyuz.
2: Biz progresif, ilerici bir yayın grubuyuz.
1: İçin uğraşıyoruz.
0: Yani, evet.
1: Lütfen
0: bir nevi sen Murdoch gibisin yani. Dünyaya açılan insan.
2: Evet, dünyaya açılan Avustralya'nın Avustralya'daki Türklerin dünyaya açılan...
0: Avustralya seni penceresi. Tutamadı, dünyaya
2: evet.
0: Kucakladı.
2: Beyne semavati vel arz, biz oradayız. Yeryüzüyle gökyüzü arasında.
0: Evet.
1: Evet.
0: Hemen bir haberlere bakalım.
2: Buyurun.
0: Biliyorsunuz geçen hafta bütçe açıldı.
1: Bütçeyi yarım bırakmış.
0: Ama bütçeyi
1: açıklamadı
0: geçen
1: dedin.
0: Size söyledik biliyoruz. Capital gains tax yani bu yatırımcılar için iyi değil.
2: Evet.
0: Bir ikincisi ev fiyatların zaten durgun bir haldeydi. Düşeceği gibi bir açıklamalar var.
2: Evet.
0: Çünkü artık yatırımcılar belki eve girmez. yani eski evler yeni evlere devam ediyor da hani eski evler auction'lara belki girmez ve bunu ilk ev alanlar alabilir diyorlar yani burada diyorlar. Kendi göstermediler.
2: Ve ilk test de cumartesi günü yapıldı biliyor musun?
0: Yapıldı da o zaten bu o biraz yanlış bu biliyorsunuz bu medya patronları milyarderler hep.
2: Evet.
0: Hepsinin bir sürü işte böyle capital gains tax neyi bir negatif bir kampanya başlattılar.
2: Evet.
0: Hemen bir haftada bence belli olmaz. Hani auctionlar auctionlar zaten bu hafta yavaşlıyor havalar soğumaya başladı.
2: Tabii.
0: Onun için auctionlar zaten düşüyor yani. Tabii. Clearance rate dediğimiz satılan %50'ye düşmüş Sydney'de.
2: Yeah.
0: Melbourne'da da ama %1 yükselmiş %63'teydi yani.
2: Biz geriden hani, gidiyoruz.
0: Yine de
2: olayları takip etmiyor Melbourne'lar.
0: Yine de yani o kadar da kötü değildi hafta sonu. Ve muhalefet çıktı.
2: Hangi
0: onlara
2: muhalefet?
0: Biliyorsunuz Liberal Party.
2: Çünkü
0: onlar biliyorsunuz onlar biliyorsunuz şeyden bütçeden sonra onlar kendi bütçelerini açıklama yapıyorlar ve o bütçedeki karşı bir konuşma yapıyorlar.
2: Bugün Yeşillerin lideri ne dedi biliyor musun? Sizler muhalefet partisi değilsiniz dedi. Sizler savaş partilerisiniz dedi. Okay. Yeşillerin hanım lideri. Diğer yani işçi partisine, liberal partisine.
0: Evet, doğru.
2: Ondan sonra o şey country partisine, çok One Nation'a hepsine. Evet. Hepiniz bu savaşı destekliyorsunuz dedi. Çok yani güzel, şey İsrail'in savaşında.
0: Coalition dediğimiz muhalefet 22 milyar dolar. Tax back guarantee. Yani bu bazı bu vergilerin tekrar silineceğini söylüyorlar.
2: Öyle mi?
0: Bu capital gains tax. Bir de göçmenle ilgili göç Avustralya göç sayılarını düşürmek istiyorlar.
2: Evet.
0: Yani mesela 200 binin altına indirmek istiyorlar.
2: Zaten normalinde 180 bin olması
0: Hayır.
2: gerekiyordu.
0: Toplam olarak yarım milyon falan var.
2: Ama işte geçti son yıllarda. Normalinde siyaset politika 180 bindir. Tamam mı?
0: Şimdi
2: ama son 4-5 yıldır 500 bini bile buldu yılda.
0: 180 bin tamam mı? Bu migration.
2: Evet.
0: Bunun haricinde içinde şeyler yok. Refugees yok. Evet, evet. Ondan sonra buraya gelip çalışmak olanlar yok. Yani bunlar içinde yok onların. Ve bunu düşüreceklerini söylüyorlar.
2: Bütün suç
0: ve
2: göçmenlerin.
0: 75 bin,
2: diyorlar.
0: 75 bin tane insanları ülke dışı, sınır dışı edecekler. Vizesi edecek. Olmayan. Çünkü burada bir sürü kaçak var.
2: Ha.
0: Bir. İkincisi bridging vize yani bağlama vizeyle kalanlar var.
2: Evet.
0: Onların hepsini iptal edeceğiz diyor. Onlar hep geri yollayacağız diyor.
2: Vay vay vay.
0: Bakalım ne olacak diyelim.
2: Bakalım. Bakalım görelim değil mi? Ne olacak? Evet.
0: Evet. Doğru. Bir tane daha bir haberimiz var.
2: Nedir o?
0: Australian Federal Police.
2: Evet.
0: Bunu eskiden de söylemiştik. Otistik bir çocuğa. Hı-hı. Tamam mı? Teenager.
2: Otistik yani.
0: Teenager dediğimiz.
2: Yavaş.
0: Galiba o dönemde 16 yaşındaydı. Şimdi 18 yaşında.
2: Evet.
0: Terör offenses yani terörizmle suçlanıyor internetten ney?
2: Evet.
0: 2021'de.
2: Hı-hı.
0: Bu mahkemeye gitti.
2: Hı-hı.
0: Yalnız mahkemede bunlar ortaya çıktığı zaman Australian Federal Police bu çocuğu radikalleştirmiş. Yani internetin aracılığıyla
2: evet.
0: sahte isimlerle, sahte şeyle bu çocuğu polis bilgi vererek bunun beynini yıkayarak resmen
2: evet.
0: tamam mı?
2: Bu, gaz vererek
0: bunu
2: ne yapmışlar? Radikalleştirmişler.
0: Mi?
2: Allah Allah.
0: Ondan sonra bu çocuk diyelim. Mesela gitmiş demiş ki işte bunu zaten bunu öğretiyorlar ya ona.
2: Evet.
0: Bu da gidiyor internette işte Yahudilerin congregation'a burada diyor şey tehdit etmiş. Ama kim söylemiş etmeye?
2: Kim?
0: Onu bilemez işte. Çünkü federal polisin ellerinde bunlar. Ondan sonra ve internete bazı yazılar ne yazmış? Ondan sonra
2: evet.
0: federal polis bunu gizli bir size söylemiştim ya. Sahte imamlar geliyor internetten.
2: Evet evet.
0: Ve gençlerimizin beynini yıkıyor.
2: Evet.
0: Bu da federal polisin.
2: Lawrence of Arabia.
0: Bu da federal polisin bir sahte internetteki birisi. Bu çocuğu radikalleştiriyor. Ve ondan sonra gidip federal polis bunu tutukluyor. Yani sen bunlarından suçlanıyorsun diye.
2: Evet.
0: Kim mahkemede soruyorlar.
2: Evet.
0: Nereden gördün bunları? İşte internette filanca söyledi. Araştırıyorlar.
2: Evet.
0: Federal polis diyor evet diyor o bizim ajanımız diyor. Yani biz diyor ayarladık bunu diyor.
2: Ya ne günlere kaldık ya.
0: Mahkeme dışarı atıyor bunu. Böyle bir şey
2: Tabii.
0: olur mu ya diyor. Hem diyor sen
2: Hakim
0: onu,
2: Bey at hem bunları
0: dışarı. Ne derler Türkçe onu? Hem sen onu teşvik ediyorsun.
2: Ondan
0: sonra o da internette yazılar yazdıktan sonra tutukluyorsun onu.
2: Bu nasıl iş? Kendin pişir, evet, kendin ye gibi oldu.
0: Evet. Onun için şu anda 18 yaşındaki çocuk aynı zamanda şeydir, ne derler, disabilities, complicated disabilities, evet,
2: engelli.
0: Ve otizm, engelli bir çocuk. Böyle bir şey oldu. Hakim de dedi ki böyle nasıl oluyor, bu dereceye kadar geliyor, mahkemeye kadar, anlamıyorum diyor.
2: Evet.
0: Şeyi dışarı atıyor.
2: Davayı, dosyayı atıyor.
0: Evet.
2: Çöpe kaldırıp atıyor. En güzelini yapıyor hakim bey. Evet. Bravo.
0: Magistrate Leslie Fleming, tamam mı?
2: Aferin Leslie Fleming.
0: Bunu yapıyor. Ve diyor çocuk travma hani geçirdi.
2: Travma
0: bu,
2: tabii.
0: Bu olaydan dolayı.
2: Bunalım, buhran.
0: Ve şimdiki her haftada forensic psychologist tekrar şeye bunu gözlemden geçiriyor.
2: Evet.
0: 200 metre şeye Yahudi sinagoga gidemiyor. Telefonu da gece 10'dan sabah 8'e kadar kullanamıyor.
2: Allah.
0: Hani
2: ya Uber'dan bir şey almak istese, eve sipariş vermek istese ne olacak?
0: Şimdi bunu da diyorlar ki şimdi yeni suçmalarla hazırlanıyorlarmış. Yeni suçmalarla peşine gideceklermiş.
2: Allah Allah.
0: Yani utanmıyorlar da yani. Federal Police utanmıyor da.
2: İşleri şey güçleri oldu. Yok mu abi?
0: Onun için dikkat edin, çocuklarınız internetten ne, birileri bunun
2: tabii.
0: Midesini bulandırmasın diyelim.
2: Ya, evet. Lütfen çocuklarımızın internet kullanımına dikkat ediniz. Evet.
0: Evet, şimdi bir
2: kim
0: haber...
2: ne derse desin, bir... tamam mı? Çocukları serbest bırakmış, bu anne babanın görevi çocukları terbiye etmektir, evet, değil mi?
0: Bir haber daha var. Biliyorsunuz sokakta yaşayanlar var şimdi, biliyorsunuz var, insanlar. Hani bunlar çoğalmaya başladı sokakta.
2: Homeless diyorlar buna.
0: St. Kilda'da belediye, orada belediye ve City of Melbourne bir şey yaptı.
2: Ne yaptı abi?
0: Bekçiler koydu sokağa.
2: Evet.
0: Bu bekçiler de bu sokakta yatanların, oradaki biliyorsunuz battaniyesi var, orada evet, şey var. Bunları topluyor, götürüyorlar.
2: Coca-Cola şişesi olur her zaman.
0: Dinliyor musun? Bunları toplayıp götürüyorlar.
2: Evet.
0: Yani bunlar soğuktan donacak herhalde.
2: Nereye onun götürüyorlar?
0: Çöp atıyor. Adamları değil. Eşyalarını.
2: Eşyalarını. Ya, yazık, adamın yani zaten bütün var yoğu o.
1: Çöpe evet, atıyorlar.
2: İki battaniye, ha, bir şişe
1: çöpe mi atıyorlar?
0: Evet.
2: Bir de bazen kafe evet, oluyor.
1: Okey. Onunla ilgili bir şey mi var?
0: İyi. Haber o yani. Ha, ne o, acımasız olmayacak bir... şey
2: katlar evet, bir belediyenin bekçileri diyelim, değil mi?
0: Evet.
2: Azıcık bir vicdanınız yok mu? Onlara yardımcı olunuz ya. Yiyecek veriniz. Ne bileyim, sıcak bir battaniye veriniz.
0: Evet. Biliyorsunuz Melbourne Lord Mayor ve Victoria Hükümeti.
2: Evet.
0: Victoria Hükümeti $3.5 million ve Lord Mayor de diyor ki $10 million Docklands bölgesinde küçük Hindistan kurulmasını istiyorlar.
2: Aha.
0: Yani bu Chinatown'ı bilenler, Çin sokağı, Hindistan şey, Docklands'ı biliyorsunuz, back zaten kimse gitmiyor ya. Bunu yapıyorlar ama büyük bir tepki geldi toplumun içinden. Niye onları özellik tanıyor, niye hani mesela Melbourne City Council $10 million ayırmış 2024 kampanyasında. Ve hükümet buna $3 million ekledi. Ve oraya küçük Hindistan. Ya tamam da
2: aslında
0: bizimki hani ne ya?
2: Hindistan Tarnit'te var.
0: Bizim Türkiye'deki...
1: Bizde küçük bir Türkiye
0: küçük var. Küçük Türkiye nerede ya?
2: Aha, Medohay.
0: Medohay. Ama devlet bir yatırım yapıyor mu oraya? Yok.
1: Allah.
0: Yok. Yani... Bir de
2: belediye seçimlerinde biraz dikkat etseydi bizim milletimiz... Belki Omeda High, Dallas, Roxbury Park ya, daha şenlikli bir Türk çarşısı olabilirdi. Küçük.
0: O, bunu da tekrar söyleyelim mi?
2: Söyle.
0: O, piyon olan adaylara buradan kınıyoruz. Onlar kim olduğunu biliyor, reziller. Gidip de
2: lütfen,
0: gidip de
2: lütfen
0: şu toplumun, piyon oldular, siyaset, yani aday
1: yok,
0: oldular.
1: Hayır, siyaset,
0: yani yok, bunlar yani kim olduğu belli. Efendim, toplum bunlara tepkisini vermesi gerekiyor. Siyaset değil ki kardeşim.
1: Haberlere siyaset.
0: Hainlik yani resmen.
2: Siyasete girmeyelim lütfen Adem Bey kardeşim.
0: Bu ne ya?
2: Belediye seçimlerinde daha ikisine var. Ama lütfen değerli şimdi, izleyicilerimiz hakikaten.
0: Ya koskoca Hüyün Belediyesi'nde en fazla toplum bir tanesiyiz.
2: Evet.
0: Ama gerçek adaya karşı diğer toplumlar diyor ki gel aday ol diyorlar. Onlar da diyor ki ben bilmiyorum bunlar nasıl. Girme kardeşim bilmiyorsan.
2: Yani, tamam geç.
0: Bilmeyene işe gir. Yalan mı?
1: Daha seçimler çok var.
2: Belediye seçimleri yaklaştığı zaman
0: tamam da aynı şey yine olacak. Senin karşına sefer... çıktı bir aday yani.
2: Evet,
0: İsim vermeyelim. Niye ama? Tamam, olamaz ya, abi.
1: Tamam burada bitirelim
0: Allah
1: bu işi.
0: Neyse ya.
2: Next. Şimdi saat 8.32 oldu. Bizi dinleyen değerli izleyicilerimizin...
1: Neyse lazım.
0: Ben bir dakika bir geri oturayım. Mikrofonu bir kapatayım şurada.
2: Evet. Yılmaz Demirden abimiz diyor ki... Can kardeşlerim, sizleri görmek hakikaten insana gurur veriyor. Teşekkür Allah ediyorum kendi şahsıma. Yılmaz abi, gururumuz sizsiniz abi. Büyüğümüz olarak. Sağ ol, var ol. Yılmaz Demir'den Mahmut kardeşim. Tamustan Laylor Epping tarafının üyelik aidatlarını ben toplayabilirim.
1: Evet, onu söylüyorum. Yılmaz Demir'den abimize verebilirsiniz. O bölgede oturanlar. O da bize ulaştırıyor zaten. Buradan tekrar söylemiş olalım.
2: Evet.
1: Yılmaz Demir'den.
2: Sağ ol Yılmaz abim. Yılmaz abim bak Mehter, Talip.
1: Mehter'in demirbaşlarından.
2: Evet. Rahmi Kavak abim. Çakır amca da diyorlar ona.
1: Airport bölgesinde yayınlar... olanlar da ona versin. Airport.
2: Airport'takiler Çakır amcaya versinler. Çakır amca. Rahmi Kavak.
0: Selam yolluyoruz. Evet. Bir de gazimize sayın Burak.
2: Burak.
0: Burak kardeşimizi buradan selam yolluyoruz.
2: Burak'a selamlar.
0: Ve ayrıyeten Uğur Kavak'a selam yolluyoruz.
2: Genç Uğur Kavak'a da buradan selamlarımızı dinliyorum. Uğur Kavak zaten yazmış. Hayırlı yayınlar tamam. Abilerim diyor. Sağ olsun Uğurcuğum. Erkan Çalışkan. Ana vatan Türkiye'den Trabzon'dan selamlarımı, sevgiler. Hayırlı yayınlar diyor.
1: Trabzon.
2: Erkan Çalışkan abimiz sağ ol, var ol güzel kardeşim. Trabzon'a buradan selamlar.
0: Biz de Trabzon'a selam yolluyoruz.
2: Trabzon'da, Maçka.
0: Tüm Uşak arkadaşlarımıza selam yolluyoruz.
2: Tüm Uşaklara.
1: Oy Trabzon, Trabzon.
2: Mümin Elma abimiz diyor ki iyi akşamlar, hayırlı yayınlar kardeşler. Sağ ol Mümin abim. Cuma namazında kamet getirmiştin. Çok güzel ezan okudun Mümin abi, tebrik ediyorum.
1: Allah sürekli camimizin mümini yani. Tek mümini. Mümin canan. İnanan. Mümin apple.
2: Yes. Green Muslim apple. Erkan Kutlu abimiz hayırlı yayınlar, selamlar, sevgiler diyor. Erkan abimize biz de buradan selam sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: Çalışkan.
2: Gülçin Ergeç iyi yayınlar diliyor. Gülçin Hanım'a da biz buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Şaban Günsay Samsun'dan selamlar. Hayırlı yayınlar diliyor.
0: Samsun.
2: Samsun. Milli.
1: Samsun'a selamlar. Samsun.
2: İstiklal bugün, savaşımızın başlama noktası Samsun'a.
1: Bugün orada büyük etkinlik vardır şu anda.
0: Onda bir gün ne yapalım biliyor musun?
2: Ne yapalım?
1: Samsun akla
0: geliyor. İsimler
1: zaten
0: geliyor ya.
2: Evet.
0: Mesela Trabzon. Samsun.
2: He.
0: Bu isimler nereden geliyor diye. Bir gün bir program yapalım onun
2: hakkında. Yapalım tabii ki. Ben biliyorum
1: mesela
2: ama söylemem.
1: Mesela Samsunlu biri anlatsın.
2: Evet.
1: Değil mi? Samsun'u anlatsın. Evet, Samsun şeyden
0: yani
1: geliyor.
0: Türkçe bir kelime değil.
1: Rumcadan geliyor.
0: Evet, Türkçe bir kelime değil.
2: Lütfen,
0: Samsun.
2: Lütfen.
0: Mesela Kırıkkale belli yani.
2: Evet.
0: Kırık bir kale,
2: kale
0: Türkçe.
2: Evet, evet.
0: Yozgat o ne demek?
2: Yozgat onun da var bir ifadesi. Osman Kuyruk ağabeyimiz.
0: Evet.
2: Benim üyeliğimi yazın beni diyor. Seni zaten yazıyoruz abicim, canım abim.
1: Dört
2: Osman
1: kişi,
2: Kuyruk.
1: Dört kişilik.
2: Dört kişilik yazalım
1: yazdım
2: sana.
0: Selam
2: yolluyoruz. Erkan Çalışkan, Molla Ahmet ve Gül Ahmet adlı Avustralya'da yaşayan Çanakkale Savaşı'na Anzaklar gelince Avustralya hükümetine savaşçıların iki Türk'le ilgili bilginiz var mıdır? İyi yayınlar, iyi bayramlar. Erkan Bey.
1: Uzun bir hikaye.
2: Evet.
0: Onun programı da var. İnternette onun filmi de var.
1: Filmi var. Filmi çok komik.
0: Filmi de var. Evet, yani bakmanızı tavsiye ederiz.
2: Bu konuda
0: ederiz.
2: Çok gezdik, gördük, araştırdık. Evet. Broken Hill'da oluyor bu olay.
1: Hatta bir daha gideceğiz inşallah, yakın
0: biraz
1: zamanda.
0: Bu konuda biraz uzmanız diyeceğiz.
2: Evet.
0: Yani.
2: Evet.
1: Burada açıklayacağız inşallah. Belki oradan yayın da yapabiliriz. Direkt.
2: Var ama bilgimiz var tabii ki. Ne demek? Yani... Metin Çakıroğlu, hayırlı yayınlar ve dahi iyi selamlar diyor Metin abimize selamlar. Erdal Muğla abimiz, iyi yayınlar arkadaşlar, sağ olun, var olun. Allah sizlere razı
0: selam
2: olsun.
0: Selam yolluyoruz.
2: Eşref Çolak köylü hocama da üzüldüm. Eşref Çolak hocamıza da üzüldüm diyor. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sobrik Camisi'nde onunla uzun seneler çalışmamız olmuştu.
1: Beraber
2: orada
1: olduk.
2: Hizmet veren hızlardan sonuncusuydu. Allah rahmet eylesin, doğru söylüyor. İlklerden ve sonunculardan.
1: İhsan Hoca sayalım. Raşit Hoca.
2: Raşit Hoca. Adil Hoca.
1: Adil Hoca.
2: Adil
1: yes.
2: Hoca'yı unutmayalım.
1: Mustafa Hoca.
2: Mustafa Hoca.
0: Mustafa
2: en
0: Yıldız.
2: Başta, en
0: Mustafa,
2: başta Mustafa
0: Yıldız,
2: Yıldız
0: Hoca.
2: Mustafa Adil Yıldız. Eser Allah rahmet eylesin.
1: Hepsini
2: Mustafa
1: Allah
2: Yıldız
1: eylesin.
2: Allah rahmet
1: en
2: eylesin.
1: En sonuydu doğru yani en son
2: tabii,
1: Eşref Hoca kaldı.
2: Eşref Çolak. Allah rahmet eylesin. Raşit Ünal. Allah rahmet eylesin.
1: Cemal Aydemir de vardı.
2: Ondan sonra 76'ya kadar bunlar yapıyordu. Bunlar... 76'da tabii Türkiye'den ilk defa
0: evet
2: gelen... Bunlar Necmettin Nur Saçan ve Halit Başar hocalarımız geldi.
1: Onlar ilk gelen. Sonra
2: ondan sonra Şifa Türkmen gelmiş
1: o da
2: ve burada olay bitmiş.
1: Hat versin
2: cami kendisine yapıldıktan
0: yani
2: sonra Şifa Türkmen de geldikten sonra ama daha birçok hizmet eden hocalar vardı.
0: Evet. Hoca
2: hepsi
0: yokken,
2: aklıma gelmiyor.
0: Bak, Türkiye'den hoca yokken bunlar hocalık yapıyor.
2: Evet.
0: Yani. Kazoldu tabii.
2: Evet,
0: tabii.
2: Evet, evet.
1: Durak
2: evet.
1: Hocamız vardı sonra. Evet. O da yapıyordu.
2: İhsan Allah ver. Diyor evet. Ki selamünaleyküm aleykümselam. İhsan kardeşimize
0: İhsan
2: biz de buradan,
0: kardeşim, buradan selam yolluyoruz.
2: Cuma günü görüşmek üzere. İnşallah diyoruz. Çünkü sürekli geliyor bize takılıyor cumalardan sonra artık.
0: İyidir İhsan.
2: Tabii. Mustafa Yazıcı abim. Müezzin, arkadaşlar hayırlı günler, iyi akşamlar. Mustafa abime sevgiler gönderiyoruz buradan. Emine Tevfik iyi akşamlar diyor. Emine Tevfik'e buradan selamlar. Mümin Elma, Adem kardeşime Avustralya gündemi haberlerinden bizleri bilgilendirdiği için çok teşekkür ederiz diyor Mümin Elma abim.
0: Biz de teşekkür ediyoruz.
2: Sağ ol. İhsan Allah verdi. San Diego'daki camisindeki son olayı duydunuz
0: evet.
2: Mu araştırabilir misiniz?
0: Geliyoruz,
2: bu
0: evet.
2: Konuda Adem abim hemen.
0: Hazır.
2: Hemen. Uğur Sinan Dençer Samsun'dan hepinize selamlar. Uğur kardeşimize biz buradan sevgi ve selamları Samsun'a gönderiyoruz. Erkan Çalışkan Arşın ilçesi abi.
1: Bak, Arşın.
2: Arşın. Arşın.
1: Nerenin Arşın?
2: Ben Maçka demiş Trabzon.
1: Trabzon Arşın.
2: Trabzon Erkan. Ha. Erkan Bey'e selamlar Arşin ilçesine. Süleyman Koldere, Thomastown.
0: Evet.
2: O da ilklerden.
0: Süleyman abi de selam yolluyoruz.
2: Koldere ailesi. Ta 70'li yılların.
1: Üyemiz.
2: Evet üyemiz de. Sağ olsun,
1: ailece,
2: var olsun. Hayırlı yayınlar diliyor. Sağ ol Süleyman abimiz. Muammer Doğan hayırlı yayınlar dilerim.
1: Muammer kardeşimiz.
2: Ve hepinize selamlar diyor. Muammer abimize selamlar. Uğur Sinan Dinçer, Ali Kumaş abiye de doğru.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Doğru.
1: Samsun deyince.
2: Samsun deyince aklımıza ilk gelen Ali Kumaş olması lazım.
1: Evet, iki dinleyicimiz Ankara ve İstanbul'dan haber çıkmadı daha. İnşallah sonuna doğru gelir.
2: İnşallah, inşallah, inşallah. Evet. Kurban Bayramı geliyor ama Kurban Bayramı'na gelmeden evvel San Diego'daki camiye yapılan saldırıyı
1: evet konuşalım. Ya ben de aniden gördüm onu
2: evet,
1: haberlerde.
2: Bugün, evet. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde bir camiye, okula, Kur'an kursuna silahlı bir saldırı, terörist bir saldırı yapıldı. Daha doğrusu teröristik bir saldırı yapıldı. Kapıdaki güvenlik görevlisi öldürüldü, şehit oldu. O da Müslümanmış.
0: Evet.
2: Ondan başka o silahlı saldırganlar da arabalarında ölü bulundular.
1: Onlar gençler diyorlar. Kaç yaşlarında?
2: Diyorlar.
1: Evet. Yani teenage falan diye geçiyor değil mi?
0: 18 yaşla 17 yaş iki kişi.
2: Kimlikleri belli mi?
0: Belli.
2: Kimmiş bunlar?
0: İki tane beyaz Anglo-Saxon diyelim. Evet. Öyle tanıtalım.
2: Terörist bunlar.
0: Ve bunlar çok ilginçtir.
2: Evet.
0: Bunlar sabah 9, bir tanesi 17 yaşında, bir tanesi 19 yaşında. İsimleri de açıklandı.
2: Neymiş ismi?
0: Gelecek o şimdi. Bunlar sabah 7.45'te gidiyorlar camiye.
2: Sahi erken başladılar.
0: Hemen başladılar zaten. Bunlar hemen başladı. Ailesi çıktı dedi ki bu kendisini öldürmeye uğraştı. İşte bir günde sonra sabah çıktı.
1: Hastaydı
0: gitti,
1: falan mı?
0: Hastaydı demeye başladılar. Yani haberler de önemliydi. Haberler ilk çıktığında böyle dediler. Silahlı iki kişi camiye saldırdı. İki kişi dedi, hatta active gun dediler yani active gunman yani şu anda oluyor diye terörist demediler, halen terörist demiyorlar.
2: Evet.
0: Bir polisin bir tanesi bir açıklama yaptı,
1: hate
0: crime diye, bu da
2: nefret suçu.
0: Suçu.
1: Nefret
0: halen terörist,
1: terörist
0: söylemiyor.
2: Evet.
0: Yani çünkü bunun nedeni de internette bir sürü insan yazıyor, bunlar bir Yahudi olmadığından ve bir Hristiyan olmadığından dolayı terörümü saymıyorlar gibi bir şey
2: evet,
0: yani resmen.
2: Evet, evet.
0: Bu
2: dikkatinizi çekeriz.
0: Terör terördür. Teröristin rengi, dini, ırkı olmaz. Yani terörist teröristtir. Maalesef buna söylemediler. Üç kişi öldürdüler orada. Şehit ettiler diyelim. Bir tanesi de evvel söylediğiniz gibi korumaydı, oranın koruması. O da üzerine yürüdü yani.
1: Çok bunlar güzel. Kendilerini
0: hani
1: mi öldürmüş
0: içeride
1: sonunda?
0: İçeride çocuklar ne
1: intihar
0: vardı?
1: İntihar etmişler.
0: Öyle diyorlar. Kendilerini arabada intihar etti ama ilk çıkan haberler bunlar. Biliyorsunuz sonra araştırmaktan sonra çıkar. Ama yine bunu da çok ilginçti. Amerikan kanalında bunu gösteriyor olayı.
2: Evet.
0: Altında da diyor ki tüm sinagogların her yerine polisler ne gitti. Yani yine de onlarla ilgili diyor ya. Yani
2: şey ya.
0: Demiyor ki camilere ne, diğer camilere polisler ne gitti demiyor.
2: Demiyor.
0: Polisler
2: sinagoglara.
0: Diyor, diğer sinagoglara ne, diğer yerlere ve Yahudi okullarını diyor kapattılar dedi yani.
2: Hayret bir şey.
0: Yani
2: ya
0: yine
2: ya.
0: De Müslümanlar ikinci sınıf insan
2: maalesef
0: görünüyor.
2: İnsan Müslümanları
0: bundan da
2: saymıyorlar
0: yani.
2: Bile. Değerli tamam. İzleyicilerimiz. Bu
1: ikiyüzlülük yapıyorlar.
2: Kendimize gelelim. Saygınlığımızı lütfen.
0: Evet.
2: Böyle dik duralım, saygın olalım. Müslümanım ben.
0: Evet. Onun için
1: tekbir.
0: Evet, onun için maalesef öyle oldu.
1: Yani bu tür şeyler Yeni Zelanda'da yaşadık. Camilere giden insanlarımız etrafa değil mi dikkatli olması her an için.
0: Şimdi
1: böyle şeyler olabilir.
0: Ne kadar dikkatli olsan, yani oraya silahlı birisi geldikten sonra bir şey belki yapacak.
1: Yani bir şüpheli bir şey olursa,
0: hele Avustralya'daki bir
1: ülke dikkat edersek.
0: Amerika'da silah taşımak serbest. Onun için Amerika'da kendini korumaya bir hakkın var yani. Ama Avustralya'da olsa Allah göstermesin, tamam mı? Yani silah kimse de yok.
2: Yok.
0: Hani. Onun için tehlikeli.
1: Gelen olursa.
0: Ama biz buradan artık İslam cemiyetleri olarak bundan sonra hükümetine irtibata geçmemiz gerekiyor. Ve belki artık, çünkü dünya sinagogları ve Yahudi okullarını silahlı güvenlik görevliler koruyor.
2: Evet.
0: Kendi toplumun içinden. Belki artık bunu da Müslüman toplumun düşünmeleri gerekiyor.
2: Kesinlikle.
0: Bir ikincisi, mesela bir olay oluyor bir Yahudi toplumunda, sinagogda, evet. Devlet bunlara hemen, mesela geçen bu sene bütçesinde 103 milyon dolar Yahudi toplumuna veriliyor. Güvenlik ve toplum ve bir lobi kuruluşuna veriyor resmen.
2: Evet.
0: Güvenlik ne için güya? Tamam da Müslümanların niye böyle bir şey yok? Çünkü biz de o tehdit altındayız.
2: Evet.
0: New Zealand'da oldu. Yani Avustralya'da, Avustralya New Zealand'da bölgesinde olursan Müslümanlara daha fazla terörizm ve Müslümanlara nefret ve kin suçları işlendi yani. Bu bir gerçek. Bir de Amerika'da bir rapor çıktı. Bu raporu açıkladılar. Oradaki büyük bir Yahudi kuruluşu. Hmm. İşte şu kadar insan şehitti diye, bu kadar insan antisemitik hareketler oldu diye topluma karşı. Birisi bunları gitti inceledi. Hmm. Bir tanesi yeraltı, biliyorsun Amerika'da yeraltı trenler var.
2: Evet,
0: yeraltı trende bunu soyuyorlar. Hmm. Tamam mı? Ama adamın Yahudi şapkası ne yok yani. Adam normal bir vatandaşa benziyor. Bunu soyuyorlar. Hmm. Tamam mı? Bu gidiyor polise rapor ediyor.
2: Evet.
0: İşte telefonu çaldılar, cüzdanımı çaldılar. Ney? Evet. Tamam mı? Ondan sonra tamam ne diyorlar? Ondan sonra adam Yahudi olduğundan dolayı antisemitik suçu işletti.
2: Halbuki adi bir gasp olayı.
0: Gasp olayı. Yani
2: adi bunu, bir gasp olayını.
0: Bunu John'a da oluyor, evet. Mehmet'e de oluyor,
2: evet.
0: İbrahim'e de oluyor,
2: evet.
0: Pita'da da oluyor.
2: Evet,
0: tamam
2: evet.
0: mı? Bu bir gasp olayı ama Yahudi olduğundan dolayı gitti Yahudi kuruluşuna bunu söyledi. Ve bunu da antisemitizme karşı bir suç diye yayınla yaptılar. Yani.
2: Maalesef, maalesef.
0: Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz.
2: Maalesef çok adaletsiz bir, dengesiz bir dünyada yaşıyoruz değerli izleyicilerimiz. Bizler Müslümanlar olarak kendimizi kabul ettirmemiz, saydırmamız gerekiyor öbürleri gibi.
0: Evet.
2: Nasıl yapacağız? Onu siz düşünün.
0: Evet, bir de bunu söylüyorlar. Hemen mesela bir tanesinin ismi Cain Clark.
2: Cain Clark 17
0: yaşında. Bu hemen burada yazıyor ki bu bir güreşçiydi falan diye okulda ne. Yani böyle hemen hemen yapmaya uğraşıyorlar. Hani bu normal bir çocuktu. Baksana okulda güreş yapıyorlar. Sempatik bir şeyle bakıyorlar yani.
2: Evet.
0: Tamam mı? Hani böyle bir şey
2: halbuki bu adam terörist.
0: Evet.
2: Cani. Günahsız insanları öldürdü. Evet. Cani bu, terörist. Bunu söyleyin sana.
0: Şehit olanların bir tanesinin ismi çıktı. Amin Abdullah. Bu oradaki
2: güvenlik görevlisi.
0: Güvenlik,
2: Allah rahmet eylesin.
0: Ve 8 tane de çocuğu varmış.
1: Güvenlik görevlisini öldürebildiğine göre değil mi? Çok
0: zaten bunlar gizli. Şimdi içeride çocuklar ne vardı? Bunları dışarıda 3 kişi oturuyorlar. 2 kişi. Bir de güvenlik var. Bunlar 3'ü konuşuyor orada dışarıda.
2: Evet.
0: Bunlar onlara gelip ateş ediyor. Yani içeri giremiyorlar çünkü güvenlik onların üzerine yürüdü.
2: Çok güzel.
0: Yani belki onun için içeride çocuklar vardı. Yani.
1: Güvenlik korudu yani. Daha tabii büyük onun, bir katliam yapacak.
0: Onun sayesinde yani adam kahraman oldu.
2: Çünkü orada oturanlar tabii gözetliyorlardır. Hani belki böyle bir şeyin beklentisi içindeler.
0: Tabii.
2: Ki, yo, ben bile.
0: Beklenti içinde değil ama görevi orada korumak da onlar aniden gelip ateş ediyor.
2: Ya ben bile camiye gittiğim zaman tamam mı olur diyorum. Kendimi mesela namazdan çıktıktan sonra etrafa bir süzüyorum ben. Hmm. Anlıyor musun? Bakıyorum.
0: Evet.
1: İşte onu diyorum. Yani sağda solda araba bekler kıyıda köşede.
2: Evet.
1: Böyle şüpheli olduğu anda hemen bildirilmesi lazım.
2: Tabii.
1: Yani gerekli yerlere.
2: Tabii. Her yerde olabilir.
0: Burada oradaki
2: hiç beklemediğin yerde olabilir.
0: Burada oradaki 3 şehit olan Müslümanlara biz buradan Allah rahmet diliyoruz.
2: Amin. Allah rahmet eylesin.
0: Ve kahraman oradaki güvenlik görevlisi de ailesine sabır diliyoruz.
1: Dünyada bir kaos var. Bu
0: evet.
1: Amerikan başkanının işte Çin ziyaretinden falan da bahsedelim isterseniz.
0: Evet, oraya girecektim. Amerikan başkanı biliyorsunuz Çin'e gitti. Ama maalesef Çin'de gittiğini umduğunu bulamadı. Giderken 550 tane
1: ne umuyordu, Boeing uçağı, ne bulamadı.
0: Boeing uçağı alacağını söylüyordular. Ve ilk görüşmelerde Çin bu varmış.
1: Çin istiyordu.
0: Alacakmış. Ama maalesef 200 satın almışlar.
1: Sadece. 200 uçak almış mı? 200 tane.
0: Tabii. 200 yolcu tane uçağı bunlar, almış. Ondan sonra şeyle daha fazla çip, biliyorsunuz Nvidia çip yapıyor bilgisayarın için. Bundan almak istediler ama hiçbir anlaşma yapılamadı. Yani biraz garipti. Çin'in başkanı ilk önce Trump'ı uçaktan inerken karşılamadı. Başkan yardımcısı karşıladı. Bu protokol aykırı. Otururken bunlar gazetecilerle konuşurken Çin başkanının oturağı daha yüksekti.
1: Bu doğru mu ya?
0: Doğru.
1: Bir AI mı acaba falan diye.
0: Resim, resimde
1: öyle. Ben gördüm onu da haberi.
0: Evet, onu biraz bunlar maksız yapıyorlar. Üçüncüsü ilginç konuşmalar oldu. Mesela botanical gardenları geziyordular. Trump'a dediler ki bu ağaç 450 senelik bir ağaç. O da döndü dedi ki ağaçlar o kadar yaşıyor mu?
2: Ya yani, ne kadar cahil biri yani, ya.
0: Ağaçlar o kadar yaşıyor.
2: Ne kadar cahil ya.
1: Ondan ya sonra... bizim bir CHP başkanı eski Kemal Kılıçdaroğlu, o trenler şoförsüz gidiyor ya, ilk defa görmüş. Ya bu asıldan şoförsüz mü gidiyor, makinesiz mi gidiyor diye böyle bakmış.
2: Allah'ım,
1: o alay konusu oldu. Bu da aynısı olmuş yani.
2: Evet. Hiç bankamatik görmüş mü acaba? Bankamatik. Onun içinde de insan para sahip veriyor diye düşünüyordur Allah'ım.
0: Evet. İkincisi oradan gezerken soruyor şimdiki şeye tercüman aracıyla. Diyor ki bura çok güzelmiş diyor. Buraya diyor başka liderleri de gezdiriyor mu diyor. Yoksa sana bana sana ait diyor. Yani böyle çocuklar bir konuşmalar yapmış.
2: Yok kardeşim. Ondan yok sonra... sadece mesela dünya senin etrafında dönüyor Sayın evet. Trump deseydi
1: Trump
2: de.
1: Kendinden güçlü birinin yanında çok eziliyor ezik. Biliyor musun? Fark evet. ediyorsun onu.
2: Trump de, ezik diyor orada.
0: Bir de... İran için demiş ki İran için bize yardımcı ol demiş, savaşı biz zaten barış için çalışıyoruz demiş.
1: Ne güzel cevap değil mi?
0: En büyük bir yalnız çok büyük bir olay oldu.
2: Evet.
0: Tayvan'ın ilgili. Evet. Biliyorsunuz bugüne kadar Çin'e Amerika tehdit ediyor. Eğer Tayvan'a dokunursan dedi biz geliyoruz dedi yani hani böyle. Evet.
1: Vururuz ederiz.
0: Bu sefer
2: evet.
0: görüşmelerden sonra Xi Jinping yani Çin'in başkanı
2: Xi Jinping
0: şöyle bir konuşma yaptı. Dedi ki Tayvan için dedi tamam mı biz savaşa gideriz dedi adam resmen söyledi. Yani Tayvan için biz savaşa gideriz dedi çünkü orası Çin'in bir parçasıdır dedi. Ondan sonra konuşmadan sonra Çin Amerika'nın Trump konuşma yapıyor. Diyor ki ya diyor biz diyor buradaki diyor olan bir şeyi diyor biz niye değiştirelim diyor. Biz 9000 kilometre gelip de diyor burada savaşa mı gireceğiz?
2: Hemen böyle bu geri yani. Vites. Trump yani, orada bir geri vites yaptı. Uzaktan atıp tutuyor ama.
1: Ne kadar şey.
2: Okyanusun ötesinden atıp tutuyor.
0: Evet ama öyle bir şey yaptı yani bir konuşma yaptı. Ya dedi tam bizim askerler oradan buraya gelip buraya savaş mı yapacaklar diyor.
2: O zaman Orta Doğu'da işin ne senin?
1: Aynı şey. Evet. Oradan
0: yani buradaki Çin'in üst elde olduğunu gösteriyor söylediler. Evet.
2: Psikolojik bir de, üstünlük.
0: Bir de şey var. Pasta dediğimiz hani bu Hristiyan şeyler.
2: Rahipleri mi?
0: Rahipler ama şeyler. Ne derler? Din dağıtıyorlar ya.
2: Evet.
0: Evangelikolu. Neyse.
1: Evangelist.
0: Onlar
2: farklı.
0: Onlar hapiste. Onları diyor şey diyor Trump. Diyor ona söyledik diyor düşünüyor belki bırakabilir neyi diye. Ondan sonra hani bazı isimler veriyor biliyorsunuz orada. Bir de bir tane Larry diye pro democracy activist. Ona da 20 sene hapisi vermişler. Trump ona da demiş bırakabilir misiniz neyi diye. O, hani Trump'ın söylediğine göre diyor ki ben diyor inanıyorum ki diyor onu bırakacak falan neyi diyor. Yani ya, öyle bir Trump kendine
2: Allah'tan
0: şey çıkarıyor.
2: Allah'tan başka her şeye inanıyor.
0: Evet yani ilginç bir şeydi. Bu hafta da şey gidiyor. Rusya'nın başkanı gidiyor Çin'e.
2: Evet. Bugün başkanı. Orada olması lazım galiba.
0: Evet
2: ya.
0: İşte bu hafta görüşmeler. Trump biliyorsunuz Çin'e gitmeden önce büyük bir açılım yaptı tekrar. Dedi ki eğer dedi anlaşmaya varmasalar dedi ben dedi mahvedeceğim İran'ı dedi.
2: Böyle hafta bir sonunda yaptı. Savaş yeniden başlayacaktı.
0: Yani yarın,
2: sözde.
0: Yarın için maalesef.
1: Bugün yapacak da ertelendi.
2: Ertelendi. Sayın izleyicilerimiz savaş yine ertelenmiş.
0: Yani, yalnız şeyi kaldırmışlar.
1: Erteliyorum diyor. Yani kendi başına.
0: İran'ın isteklerini açıklayayım. 6 trilyon dış ülkelerdeki
1: parasını
0: mal varlıklarını
1: istiyor.
0: Tamam mı? Hani onlara el konuldu.
2: Para,
0: evet.
1: Ambargoyu kaldırmasını
0: istiyor. İkincisi
2: Trilyon.
0: Trilyon. Tüm
2: embargo. Türkiye'nin 6 yıllık bütçesi.
0: Tüm şeyi yaptırımlarını kaldırmak.
2: Evet.
0: Her şeye neyse anlaşmışlar gibi diyor Amerika. Hı. Bir tane şey dedi ki bunlar biz anlaşalım demiş İran. Hı hı. Ondan sonra nükleer konuşmalara girelim.
2: Evet.
0: Barış olabilir diyor. Biz temel bir barış istiyoruz diyor. Sadece kısa dönem değil. Amerika diyor yok diyor. Elindeki olan uraniumu da konuşalım. Nükleer de konuşalım.
1: Füzeleri de konuşalım diyor.
0: Füzeler de söylenmedi. Yani ilk önce füzeler de söyleniyor. İsrail büyük bir baskı yapıyor. Anlaşma istemiyor tabii. Ve biz tekrar savaşa gidebiliriz neyi diyor İsrail. Ama zannedersem Amerika ve etrafındaki şeyler savaşı bitirmek istiyorlar.
2: Evet.
0: Çünkü seçimler geliyor bir.
2: Evet.
0: Ondan sonra Trump'ın alt tabanı ayaklandı bu evet. savaştan dolayı. Yani ve şu anda İsrail'deki İsrail lobinin desteklediği adaylar diyelim kongrede büyük sıkıntılar içindeler.
2: Çeksinler. Evet. Çeksinler. Evet.
0: Böyle bir haberler.
2: Jeopolitik bu hafta böyle değerli izleyicilerimiz evet. ve dahi dinleyicilerimiz. Gayet güzel anlattın. Çok teşekkürler. Remzi Daban Japonya'dan selam ve saygılar gönderiyor. Evet. Remzi Daban hangi bizde... şehrinden Remzi Bey? Bize lütfen Tokyo'da mısın?
0: Kyoto.
2: Kyoto'da mısın? Nagasaki mi?
0: Ne diyoruz biz?
2: Yokohama mı?
1: Yokohama.
0: Konnichiwa.
2: Konnichiwa
0: evet.
2: Sayın Remzi San Daban.
0: Evet bir haber daha var son Buyur. Haber bu ilginç çünkü biliyorsunuz Avustralya'da özel kolejler var.
2: Evet.
0: Özel adam açıyor dışarıdan öğrenci getirmek için veya buradaki okumak için.
2: Evet.
0: RTO diyoruz Registered Training Organization.
2: Evet.
0: Devlet bunlara bir sene kilit koydu yani dışarıdan talebe o özel okullara gelemeyecekler.
2: Aha.
0: Ancak üniversiteler ve tayflara gelebilecekler.
2: Evet.
0: Bir sene böyle çünkü... Evvel de söyledim. O özel okul bölümünde buraya gelip İngilizce kursu yapan bunu yapan büyük hileler dönüyordu.
2: Aha.
0: Kurslar yokken sertifikalar veriliyordu. Aha. Mesela kursa mecbur gitmen gerekiyordu.
2: Para karşılığında.
0: Bunu da ekseri belli bir toplum yönetiyordu bu okulları. Belli bir göçmen grubu. Aha. Söylemeyelim hangileri ama en fazla talebe getirenler diyelim.
2: Aa. İnanır mısın?
0: Hepsi,
2: geçen
0: tabii,
2: gün
0: tabii hepsi değil.
2: Öğle yemeğinde bir yere evet. oturup yemek yiyordum. İki tanesi geldi yanıma oturdu.
0: Evet.
2: Onlar da bu
0: evet.
2: yurt dışı öğrencileriyle ilgili bir kuruluş.
0: Belli bir ülkeden.
2: Evet. evet belli bir ülkeden.
0: Evet.
1: İsim vermiyoruz.
2: Da, İsim vermiyoruz.
0: O da iyi haber yani. Değiliz. Gerçekten çünkü vize konusunda çok hileler oluyordu.
2: Acaba kahırlarından mı gelip de öğle yemeği yediler?
0: evet.
2: Pardon.
0: Başka var mı yazılar?
2: Yok. Mümin Elma'dan güzel bir evet, şey var. Diyor ki Mümin Elma yazmış. Temel'i teröristler yakalamış. Öldürecekler. Bir terörist sormuş. Sen hangi millettensin diye. Temel de Türk'üm desem Temel. Bunlar beni öldürür. Beni. Amerikalıyım demiş teröristlere. Bir terörist gülerek Amerika'nın neresinden diye sormuş. Temel de içindenim demiş. Fıkramız bu değerli izleyicilerimiz.
1: O kadar.
2: Evet. Ya Amerika'nın neresinden? Hani San Diego'dan mısın? o da içindenim demiş yırtmış. Temel'in işte kıvrak aklı budur değerli izleyicilerimiz.
1: Mustafa Yazıcı'yı okumadın.
2: Mustafa Yazıcı'yı okudum.
1: İbrahim çok teşekkür ederim. Okudun mu?
2: Gönderdiğiniz sevgiyi paketleyip... Arşivime yerleştirdim. Sağ ol. Ya arşive koyma, aç paketi kullan Mustafa abi ya.
1: Yani şurada değil mi? Boşu boşuna.
2: Hemen ben sana hediye verdiysem hediyeyi aç, kullan, güle güle kullan Mustafa abim. Cuma'dan sonra görüşmek üzere.
1: İnşallah.
2: Evet, olaylar bu kadar şu
0: evet.
2: anda.
1: Evet, Haydi Anadolu diyor. Onunla bitirebiliriz.
2: Evet. Kiminle?
1: Son sözlerimiz. Haydi Anadolu.
2: Haydi Anadolu.
1: Uğurışla dinlemedik çoktandır. Şöyle kulaklarımızın evet. pası açılsın.
0: Buradan tüm bizi dinleyenlere Allah razı olsun diyoruz. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun diyoruz.
2: Tüm dünyadaki Türklere ve gönlü büyük ve güçlü Türkiye'ye olan herkese Melbourne Avustralya'dan selamlar ve sevgiler.
0: Çak.

Günaydın canlarım, günaydın güzel insanlarım. Programa hoş geldiniz. Bugün 20 Mayıs Çarşamba. Önce hava raporuna bakalım. Evet, Sermen Erdoğan arkadaşımız da bizi izlemeye başladı bile. Evet, tabii ki yayınlarımız hem 92.3 FM bandı üzerinden hem de Facebook üzerinden sizlere ulaşmaktadır. Sizler bizlere nasıl ulaşabilirsiniz? Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz ve ayrıca 9-415-1923 numaralı stüdyo telefonumuzdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaramızı tekrar edelim. 9-415-1923. Ben Hasan Sayar, sizlere günaydın diyorum. Günaydın canlar, günaydın dostlar. Bugün hava nasıl olacak? Şu andaki hava sıcaklığını söyleyelim, 13 derece. Bugün hava sıcaklığının 17 dereceye yükselmesi bekleniyor. Çok az miktarda yağış ihtimalinden söz ediyor Meteoroloji Bürosu. 0 ile 2 milimetre arasında yağış tahmini var. Önümüzdeki günlerde havaya da bakalım nasıl olacak. Önümüzdeki günlerde bu akşam geceleyin sıcaklığın 8 dereceye düşmesi bekleniyor. Yarın gündüz yani perşembe günü hava sıcaklığı 16 derece. Perşembe akşamı geceleyin hava sıcaklığı bu haftanın en düşük hava sıcaklığı olacak. 6 derece. İyice soğumaya başladı geceleyin havalar. Ve cuma günü hava sıcaklığının 16 dereceye yükselmesi beklenirken yağış ihtimali yok. Cumartesi gecesi 8 derece, gündüz 18 derece, yağış yok. Pazar günü ise hava sıcaklığının 18 dereceye yükselmesi beklenirken 3 milimetreye kadar bir yağış ihtimali var. Pazartesi, önümüzdeki pazartesi günü 15 derece. Haftanın gündüz saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 15 derece. 4 milimetreye kadar da yağış ihtimali var önümüzdeki pazartesi günü. Salı günü hava sıcaklığının yine 15 derece olması bekleniyor ve yağış ihtimali de 2 milimetre kadardır. Evet değerli dinleyenler, bizleri izlemeye başladınız. Orhan Mehmet'e de günaydın diyelim ve tarihte bugünün olaylarına bakalım. 20 Mayıs günü itibarıyla tarihte neler oldu? 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin İlk ekümenik konsülün İznik'te düzenlenmesini sağladı. Evet, ilk ekümenik konsül İznik'te düzenlenmişti 325 yılında. Geçtiğimiz yılda yine aynı şekilde Papa tarafından İznik'te böyle bir toplantı, bir konsül düzenlemişti. 1481 yılında 2. Beyazıt Osmanlı padişahı oldu. 1622 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda isyancılar, ordu ve yönetimde yenilik taraftarı olan padişah 2. Osman'ı tahttan indirip öldürmüşlerdi. Öldürülen ilk padişah olan genç Osman'ın yerine 1. Mustafa ikinci kez tahta çıkarılmıştı. 1795 yılında Fransa'da kadın kulüpleri kurulması yasaklanmıştı. 1861 yılında Amerikan İç Savaşı. Kentucky eyaleti iç savaşta tarafsız olduğunu ilan etti. Bu tarafsızlığı 3 Eylül'de Güney orduları eyalete girince sona erdi ve Kentucky kuzeye katıldı. 1878 yılına geldiğimizde 2. Abdülhamid'i devirmek, Çırağan Sarayı'nda tutulan 5. Murad'ı tahta çıkarmak amacıyla Çırağan baskınını düzenleyen gazeteci Ali Suavi öldürülmüştü. Evet değerli dinleyenler, Kıbrıs için Abdülhamid dönemi kötü bir dönem. Çünkü Kıbrıs'ın
İngiltere'ye kiraya verilmesini 2. Abdülhamit 1878 yılında yapmıştı. Evet, 1896 yılında Paris Operası'nın 6 ton ağırlığındaki avizesi seyirci kalabalığının üzerine düşmüş. Bu olayda bir kişi ölmüştü. 1902 yılında Küba, Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsızlığını kazanır. Thomas Estrada Palma ülkenin ilk başkanı olur. 1928 yılına geldiğimizde Türkiye'de uluslararası rakamlar kabul edilir. Uluslararası rakamlar, yani bugün kullandığımız rakamlar. Bazıları buna numero derler, bazıları numara derler. Doğrusu numaradır, numero değildir. 1932 yılında Amelia Earhart Atlantik Okyanusu'nu uçakla tek başına ve hiç durmadan geçen ilk kadın pilot olur. 1941 yılında 2. Dünya Savaşı, Alman paraşütçüleri Girit Adası'nı işgal eder. 1948 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde İmam Hatip kursları açılmasına karar verir. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, İmam Hatip okullarının açılmasına karar verir 1948 yılında. 1955 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon'da kurulur. Türkiye'nin İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversitesi olur. 1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri uçaktan atılarak yapılan ilk hidrojen bombası denemesini Pasifik Okyanusu'nda bulunan Bikini Atolü'nde yaptı. 1971 yılında kısa adı TÜSİAD olan Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği kurulur. 1974 yılında THKPC davasından yargılanan ve 2 yıldır tutuklu olan sinema sanatçısı Yılmaz Güney genel aftan yararlanarak tahliye edilir. 1980 yılına geldiğimizde Quebec'te yapılan halk oylamasında, Quebec Kanada'nın bir bölümü, bir eyaletidir. Halkın %60'ı eyaletin Kanada'dan ayrılması ve bağımsız kalması yönünde meclise verilen teklifi reddetti. Nasıl ki Kıbrıs'ta yapılan referandumu, Annan planını Rumlar büyük çoğunlukla reddettikleri gibi. 1990 yılında Milli Savunma Bakanı Safa Giray, Hava Kuvvetleri'nden 17'si subay, 97'si assubay olmak üzere 114 kişinin irticai örgütlerle ilişkileri olduğu için ordudan atıldığını açıklar. 2000 yılında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde geleneksel Mayıs şenlikleri dolayısıyla denize açılan iki teknenin alabora olması sonucu 38 kişi boğularak hayatını kaybeder. Bu olayda 15 kişi de yaralanmıştı. Evet, tarihe bakışımız böyle ve Osman Veli'ye de günaydın yaralanmıştı. Evet, tarihe bakışımız böyle ve Osman Veli'ye de günaydın diyoruz.

Evet, Nilüfer'i bu güzel şarkıda dinledik değerli dinleyenler. Ahmet Cuma izliyor bizi. Şerife Yavaşoğulları Gülziya da izliyor. Kendilerine günaydın diyorum. Evet, şu anda 11 kişi izliyor Facebook üzerinden. Bu rakam oldukça yüksek standartlarımıza göre. Facebook üzerinden şu ana kadar izleyenlerin sayısı 11'e yükseldi. Aynı anda izleyenlerin sayısı. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve bizi 9415-1923 numaralı telefondan arayabileceğinizi de hatırlatmak istiyorum. Türkiye haberlerini verelim. Ve tabii ki bu haberlerin en önemlisi, dün 19 Mayıs'tı, Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Anadolu'da Kurtuluş'un, Ahmet Cuma bir şeyler yazdı, onu okuyayım. Ha, günaydın Hasan Bey, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Programımızda başarılar dilerim, iyi ki varsınız. Şerife Yavaşoğulları da günaydın Hasan abi, iyi yayınlar diyor. Günaydınlar diyoruz hepinize de ve bizi izlemeye devam etmenizi de tavsiye ederim. Çünkü programımız çok akıcı bir şekilde, ben öyle tahmin ediyorum ki, akıcı bir şekilde programımız saat 11'e kadar devam edecektir. İsteklerinizi de yer vereceğiz. Haberlerimiz tabii ki programımızın ağırlıklı yönü ama saat 9.30'da Avustralya haberlerini arkadaşım Sermen Erdoğan'dan alacağız. Şu anda Türkiye haberlerine bakalım. Anadolu'da Kurtuluş'un ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atılmıştı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden tam 107 yıl geçti. 19 Atatürk'ü anma, 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun değerli izleyenler ve dinleyenler. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Furkan Kaya o günü şu şekilde anlatıyor. Atatürk 13 Kasım 1918 günü öğle

saatlerinde trenle İstanbul'a geldikten sonra Haydarpaşa garından bindiği Kartal istimbotuyla Galata'ya doğru ilerlerken işgal donanmasının arasından geçer. Bu geçiş sırasında yaveri Cevat Abbas'ın ağladığını gören Mustafa Kemal Paşa büyük kararlılıkla söylediği geldikleri gibi giderler sözü Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaret fişeğini ateşler. Milli Mücadele 19 Mayıs 1919'da Atatürk önderliğindeki Bandırma vapurunun yolcularının Samsun'a çıkışı ile başlar. Yunan birlikleri 15 Mayıs 1919'da İzmir rıhtımına İngiliz, Amerikan ve Fransız savaş gemilerinin koruması altında çıkar. İzmir açıklarında Yunan kuvvetlerine koruma sağlayan savaş gemilerinden biri ABD donanmasının USS Manly gemisiydi. İşgal Yunan 5. Piyade Alayı'nın Alsancak düşman alayının da pasaport iskelelerine çıkışıyla başlar. İzmir'in işgali aslında Türk varlığının Anadolu'dan sökülmesi planının uygulamaya konulduğunun işaret fişeğiydi. Bugünlerde de Facebook üzerinden yayınlanan bazı yayınlarda Türkleri Anadolu'dan sürelim geldikleri yere, Orta Asya'ya gönderelim diye hayal peşinde koşanlar da var. Hala daha bugünlerde hayal peşinde koşanlar var diyelim. İşgalle birlikte direnişin de tohumları serpilir. Hasan Tahsin işgale ilk kurşunu Sarı Kışla önünde Yunan alayının bayraklarına sıkar. Evet, Hasan Tahsin o Yunan işgali sırasında ilk kurşunu sıkan bir milliyetperverdir, bir milliyetçidir. 16 Mayıs'ta hareket eder. Atatürk ve maiyeti 16 Mayıs'ta İstanbul'dan deniz yoluyla Samsun'a hareket eder. Bandırma vapuru 19 Mayıs'ta pırıl pırıl güneşli bir günün sabahında saat 6 sıralarında Samsun'a varır. Mustafa Kemal Samsun'a ayak basar basmaz milli mücadeleyi örgütlemeye başlar. 27 Aralık 1920'de Ankara'ya gelir. Karargahını Ziraat Mektebi'nde kurar. Meclis 23 Nisan 1920'de Ankara'da ilk toplantısını yapar. Yunan Büyük Taarruzu 23 Ağustos 1921'de başlatıldı. Sakarya Savaşı ile Yunan Büyük Taarruzu geri püskürtülür. Yunan kol orduları Afyon Eskişehir çizgisinde savunma hattı oluşturur. 30 Ağustos 1922'de Afyon Dumlupınar'da Başkomutan Meydan Muharebesi kazanılır. İzmir'e kadar kovalanan Yunan ordusu imha edilir. Kurtulanları da deniz yoluyla Anadolu'yu terk etmek zorunda kalır. Diğer haberlere geçelim. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada Yunanistan'ın asılsız iddiaları son vermesi çağrısı yapılır. Yunanistan 1994 yılında Pontus iddiasına ilişkin ulusal düzeyde kabul ettiği mevzuatla ülkemiz aleyhine hukuki temelden yoksun iddialarda bulunmakta, bu asılsız iddialarını sakınca görmeksizin sürekli genişletmekte ve bunları Eğitim Bakanlığı genelgesiyle ülke çapında ilk ve orta dereceli okullarda çocuklara ders olarak okutmaktadır. Megali İdea hayalini gerçekleştirmek için başlattığı işgal teşebbüsü başarısız olan Yunanistan, ülkemize yönelik asılsız Pontus iddiasını gündeme getirerek yaşadığı hezimeti ve işlediği ağır vahşet suçlarının üzerini örtmeye çalışmaktadır. Yunan ordusunun işlediği savaş suçları ve yaptığı mezalim, Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporları ve Lozan Barış Anlaşması'nın 59. maddesinde kayıt altına alınmıştır, diyor Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması.
Yunan makamları siyasi kaygılarla tarihi istismar etmekten vazgeçmeli ve 1821 yılında Tripoliçe katliamından başlayarak Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarının yanı sıra 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali girişimiyle başlayan ve Batı Anadolu'daki Türklere ve diğer etnik gruplara karşı yürütülen mezalimi anmalıdır. Yunanistan'ı gerçekleri çarpıtarak tarihten husumet çıkartmak yerine ikili ilişkilerimizi barış ve işbirliği içinde geliştirecek bir tutum ortaya koymaya davet ediyoruz, dedi Dışişleri Bakanlığı açıklaması. Naim Buluş'a, Kazım Bozdağlı'ya da merhaba diyelim. Almanya, Haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye'ye bir Patriot savunma ünitesiyle 150 asker konuşlandıracağını açıkladı. Buna göre Alman Silahlı Kuvvetleri, Haziran ayı sonundan itibaren NATO'nun Güneydoğu kanadındaki entegre hava savunmasını Türkiye'de bir Patriot hava ve füze savunma görev gücüyle destekleyecek. Almanya Savunma Bakanlığı'nın 18 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamaya göre görevin şu aşamada Eylül ayına kadar sürmesi öngörülüyor. İsrail güçlerinin Marmaris'ten Gazze'ye doğru harekete geçen küresel Sumut filosundaki gemilere müdahale edip çok sayıda gemiye asker çıkartmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu korsanlığı ve haydutluğu lanetliyorum dedi. Kabine toplantısının ardından 18 Mayıs'ta açıklamalarda bulunan Erdoğan, 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum ifadesini kullandı. Erdoğan, filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz dedi. Cumhurbaşkanı, İsrail'in kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyorum diye de ekledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızdadır dedi. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini geleceğe taşımanın kızıl elmasıdır dedi. Almanya'nın doğusundaki Görlitz şehrinde tarihi bir binanın çökmesi sonrası enkaz altında kaldığı tahmin edilen 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin gaz sızıntısı ihtimali nedeniyle ağır ekipman kullanmaktan kaçındığı, aramaların büyük ölçüde elle yürütüldüğü bildirildi. Evet değerli dinleyenler, bunlarla burada haberlerimizi noktalayalım. Daha sonra dünya haberlerini ele alacağız, sizlerle paylaşacağız. Kazım Bozdağlı, hayırlı yayınlar diliyorum. Saat 10'dan sonra güzel bir parça paylaşır mısın diye paylaşmıştın diyor. Yine yayınlar mısın lütfen? Elbette ki dinleyicilerimizin isteklerini yerine getirmek bize mutluluk veriyor. Ve dinleyicilerimize de mutluluk verdiğini gördükçe daha bundan daha da zevk alıyoruz. Halil Kadri Hüseyin'e de günaydın diyoruz. 19 Mayıs kutlu olsun diyor o da. Evet, bir şarkıyla devam edelim ve bu şarkıyı da şu anda bizi dinleyen, Facebook'tan izleyen tüm dinleyicilerimize armağan edelim.

bu şarkıda bir bozukluk vardır, yanlışlıkla koydum. Başka bir şarkıyla devam edelim. Bir Kıbrıs şarkısı dinleyelim.

0: Evet değerli dinleyenler, telefon hattımızda arkadaşımız ve Avustralya haberleri sunucumuz Sermen Erdoğan bulunuyor. Kendisine merhaba diyelim ve Avustralya haberlerini alalım. Evet, günaydın Sermen, günaydın. Mikrofon sende.
1: Günaydınlar Hasan, günaydınlar sevgili dinleyiciler. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Ve dün Gençlik ve Spor Bayramımızı da hepinizi kutluyorum bu yönde. Bu konuda Hasan kardeşimiz epey bilgi verdi. Onun için direkt olarak haberlere geçiyoruz. Avustralya ve Victoria haberlerimizi sunuyorum. Gecikmelerden kaynaklanan hayal kırıklıkları artarken sazan balığı virüsüyle ilgili öneriye soğuk su döküldü. Victoria Balıkçılık Otoritesi sazanlarda virüs denemesi yapmak istiyor ancak federal hükümet bunun için düzenleyici onayının gerektiğini söylüyor ve bu da araştırmayı geciktirecek deniyor. 60 yıl geçti ve bu Victoria dönemi topluluğu hala yeni köprüsünü arıyor. Swan Hill topluluğu yakınlarındaki Victoria New South Wales sınırından mal taşımak için ağır nakliye araçlarına bağımlı olan işletmeler 130 yıllık ahşap köprünün yenilenmesindeki sürekli gecikmelerden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını söylüyor. Melbourne'un güneydoğusunda aşırı hız yapan bir aracın ağaca çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Polis saat 1.20 civarında Princess Otoyolu'nda, yani Princess Highway'de seyreden bir aracın sürücüsünün kontrolünü kaybederek bir ağaca çarptığını bildirdi. Uygun fiyatlı konut projesi kapsamında lüks dairelere onay verildi. Gayrimenkul geliştiriciler uygun fiyatlı konut programını kullanarak normal planlama gereklilerini atlatıyor ve Melbourne genelinde tartışmalı projeler için hızlandırılmış onay alıyor deniyor bu haberde. Gippsland Ulusal Parti Milletvekili Tim Bull, Victoria seçimlerinde siyasetten çekilecek. Ulusal Parti adına Gippsland East bölgesinin 16 yıl temsil ettikten sonra Tim Bull, Kasım ayındaki seçimlere katılmayacağını açıkladı. Topluluk Karavan Parkı geliştirme projesine karşı mücadele başlattı. Victoria'nın güneydoğusundaki bir topluluk grubu bölge için mutlak bir felaket olacağını söyledikleri bölgesel bir karavan parkının genişletilmesine ilişkin belediye planlama kararına itiraz edecek. Moral düşük Melbourne'daki bir alışveriş caddesinde bakkal ve kasap dükkanı ateşe verildi. Glenroy'da çıkan ve birçok dükkanı kül eden yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Bölge sakinleri bölgede çok sayıda şüpheli yangın çıktığını söylüyor. 2 yıl ömrüm kaldı. Emeklilik birikimimizi neden kilo verme ameliyatı için kullandık diyor. Kilo verme ameliyatı obeziteyle mücadele eden insanlar için giderek daha yaygın bir seçenek haline geldi ve birçok kişi bunun emeklilik birikimiyle finanse ediyor deniyor bu haberde. Spor haberlerine geçiyoruz. Scott Pendlebury rekor yaklaşırken geleceğe çok fazla bakmıyor. Collingwood'un şampiyon oyuncusu Pendlebury West Coast'a karşı oynanacak maçta EFL maç rekorunu kıracak ancak o tarihten sonra geleceği hakkında henüz düşünmedi deniyor birinci spor haberinde. Bu mevsim yıldız oyuncusu Joe Ingles National Basketball League yani basketbol liginde yaptığı önemli transferle eve dönmekten dolayı çok heyecanlı. Efsanevi Boomers ve NBA yıldızı 2009'dan bu yıl yana ilk kez Avustralya'nın NBA ligine geri dönüyor ve Melbourne United ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hofsor'un Avustralya Futbol Ligi'nin Tazmanya ortaklığının sona erdirme çağrısından son derece hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Hofsor'un Devils'ın Avustralya Futbol Ligi'ne katılmasından önce Tazmanya'daki iç saha maçlarını oynamayı bırakmak zorunda kaldığı için hiç de memnun değil. Tazmanya'nın kuzeyindeki mücadele kazanıldı ancak yerel halk bundan ikna olmuş değil. Belki de ilk Avustralya Futbol Lig maçlarını 20-28'e kadar oynayacaklar. Ancak Tazmanya Devils'in ilk zaferini elde etti ve 20 yıl aşkın süredir ikinci olan eyaletten Hawthorne'u kovdu deniyor. Ve bu haberle kısa özetlerimizin sonuna geldik. Avustralya ve Victoria haberlerimizin sonu. Evet, çok teşekkür ederim. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Teşekkürler Sermen. Bugün buraya gelirken radyoda Avustralya'da özellikle Queensland, Kuzey Avustralya, Güney Avustralya'da bir difteri hastalığı ortaya çıktığını duydum haberlerde. Senin gözüne geçmemiş herhalde, yeni çıkmış bir haber. Evet.
1: 12 dakika önce alınmış veya bir saat önce alınmış burada. Belki bu söylenen haber bu Ebola ile ilgili olan bir haber olabilir. Afrika'da çok yaygın olan bir
0: hastalık. Ebola'dan başka Melbourne, Avustralya'da ve Güney Avustralya'da evet, da tabii, difteri hastalığı diye. Difteri evet. Bizim Türkçe'de kuş palazı dediğimiz hastalıktır.
1: Kaba kulak yani.
0: Kuş palazı.
1: Öyle mi?
0: Kaba kulak da mı derler acaba?
1: Öyle bir şey kaldı aklımda. Kaba kulak, kuş palazı.
0: Kuş palazı öyle bir şey. Nasılmış? Solunum yolu enfeksiyonu diyor. Boğazda ve bademcikler üzerinde kalın, gri renkli bir zar oluşturur. Bu durum nefes almayı güçleştirir diye görüyorum burada. Bir araştırma yaptım çabukça. Toksin evet. Etkisi vardır. Bakteri ürettiği toksinle yani toksin dediğim şey zehirdir. Doku tahribatına yol açar, kan dolaşımına geçerek kalp iltihabı ve sinir hasarı gibi ciddi komplikasyonlara da sebep olabilir diyor. Boğaz ağrısı, belirtileri boğaz ağrısı, hafif ateş, halsizlik ve boyundaki lenf bezlerinin şişmesi diye de söyleniyor. Kaba kulak dediğin işte senin burada Türkiye'de galiba buna boğa boynu derler. Boğa boynu en yaygın belirtileridir diyor bu tarifte, difteri hastalığının tarifinde. Damlacık yoluyla bulaşır, yakın temas ve deriden de bulaşabilen bir hastalıktır. Tedavi ve korunma yolları: hastalığın tedavisinde bakteriyi yok etmek için antibiyotik ve toksinler, vücuttaki etkisini durduran özel antioksin ilaçları kullanılır diyor. Bir de tabii ki aşı vardır, biliyorsunuz değerli dinleyenler. Triple antigen diye bir aşı vardır çocuklara yapılan. Bunların içerisinde bu hastalıkla da ilgili bir aşı vardır. Avustralya'nın birkaç eyaletinde görülmüş bu hastalık. Aman dikkatli olalım. Evet Sermen, difteri hastalığı buymuş demek. Kaba kulak ve boğa boynu.
1: Evet, bu bir şey daha aklıma geldi. Bu gemi turlarından biri geri döndü Avustralya'ya. Bu gemide bu hastalık görülmüştü okyanusun içinde. Herhalde onun etkileri de olabilir. Ama tabii ki bu kaba kulak dediğimiz, bizim Kıbrıs'ta kaba kulak dediğimiz hastalık, söylediğin gibi damlacıklarla da geçiyor. Yani biri öksürüp tüplük yoluyla geçip hasta edebiliyor insanları. Onun için nezle falan sanıp da boş vermesin herkes, onu söyleyelim.
0: Evet, Ebola hastalığından biraz sonra bahsedeceğim, orada da dünya haberlerinde. Afrika'da, Orta Afrika'da yaygın olan hastalıklardan bir tanesidir Ebola salgını. Şu ana kadar galiba 118 kişi hayatını kaybetti Ebola hastalığından. Avustralya'ya gelenler arasında bu hastalığı, Ebola hastalığını taşıyan oldu. Onlar karantinaya alınmış durumdadırlar. Evet Sermen, çok teşekkürler.
1: İyi günler Hasan, kolay gelsin.
0: İyi günler, sağ hoşça olasın. Evet değerli dinleyenler, Avustralya genel haberlerimizi arkadaşımız Sermen Erdoğan'dan aldık. Kendisine tekrardan teşekkür ederiz haberleri hazırlayıp bize sunduğu için. Soner Hüseyin de günaydın diyor. Şentürk Durukan, evet bütün din izleyicilerimiz bizi Facebook ve radyoları başında dinlemeye devam ediyorlar. Bu arada ayrıca taksi sürücüleri de, geçen gün gördüğüm bir taksi sürücüsü de bana seni devamlı dinliyorum diyor radyoda çarşamba sabahları delivery yaparken. Taksi değil de aslında delivery ya servis bir şey, hizmet dağıtımı yaparken. Teşekkür ederiz tüm dinleyicilerimize. Bizimlesiniz, bizler sizinle olmaya devam edeceğiz. Bizimle oldukça olduğunuz sürece bizler de sizleri yalnız bırakmayız tabii ki. Evet ve Nilüfer'in Taş Plağı'ndan ikinci parçamızı dinleyeceğiz. Şentürk Durukan ve Soner Hüseyin'e armağan edelim.

Değerli dinleyenler, Facebook üzerinden takip edenler, izleyenler, şimdi de sırada Melbourne'da yaşayan Kıbrıslı sanatçılarımızdan Mehmet Sözer'i dinleyeceğiz. Mehmet Sözer'in son 2-3-4 isimli CD'sinden "Bu Kalp Aşkına Muhtaç" diyor.

Evet değerli dinleyenler, programımız devam ediyor. Bu arada bir şarkıyı arıyorum ama onu henüz bulamadım ama şimdi dünya haberlerine bakalım. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında ölü sayısının 118'e yükseldiği bildirildi. Salgının kontrol altına alınması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan hükümet sözcüsü Muyaya, halka maske kullanımı, düzenli el yıkama ile riskli temaslardan kaçınma gibi sağlık tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu. Ebola virüsü hastalığı çoğunlukla Afrika'da görülen yüksek ateş ve iç ve dış kanamalar ile organ yetmezliğine yol açabilen ölümcül bir viral enfeksiyondur. Vücut sıvılarıyla temas yoluyla insandan insana çok hızlı bulaşabilmekte olup Dünya Sağlık Örgütü tarafından ciddi bir halk sağlığı tehdidi olarak kabul edilmektedir. Virüs vücuda girdikten sonra kuluçka süresi genellikle 2 ile 21 gün arasında sürer. Başlangıç belirtileri grip benzeridir. Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, ishal, kusma ve mide ağrısı, hastalık ilerledikçe ciltte döküntüler, gözlerde kızarıklık ve şiddetli iç dış kanamalar oluyor diyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump şu anda ciddi müzakereler yürütüldüğü için Körfez ülkelerinin talebi üzerine Salı günü yani dün planlanan İran'a yönelik askeri saldırıyı ertelediğini söyledi. Truth Social'da paylaştığı bir mesajında Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin kendisinden saldırıyı ertelemesini istediğini belirtti. Trump her zaman böyle çıkışlar yaparak İran'ı silip süpürecek diye, yerle bir edecek diye beyanlarda bulunuyor. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmelerinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik varılan mutabakatlara ilişkin açıklama yaptı. Ayrıca iki ülkenin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda ortak hedeflerini teyit ettikleri bildirildi. İki lider ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla ABD-Çin ticaret ve yatırım kurullarının oluşturulmasına karar verildi. Trump ve Başkan Xi, ABD ve Çin'in adalet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişki kurması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları bildirildi. Başkan Trump, Xi'yi sonbaharda Washington'a yapacağı ziyarette ağırlamaya hazırlanıyor şimdi de. Pekin'de kritik zirve trafiği yaşanmaktadır. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump için kırmızı halı sermesinden günler sonra bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlamaya hazırlanıyor. Putin'in bu yılki ilk yurt dışı ziyareti olan Pekin temasları, Trump'ın Çin ziyaretinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşiyor. Uzmanlara göre görüşmelerin art arda yapılması, programların çok önceden belirlenmiş olmasına rağmen dikkat çekici bir gelişme. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e resmi ziyareti öncesinde bir video ile Çin halkına hitap etti. Putin, yakın Rus-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını belirterek, kimseye karşı ittifak kurmuyoruz, aksine barış ve evrensel refah için çalışıyoruz dedi. 5 yıl önce Rusya ve Çin'in iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşması imzaladığını hatırlatan Putin, bugün Rus-Çin ilişkileri gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı değerlendirmesini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam merkezine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. San Diego Emniyet Müdürü Scott Wall,
saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Saldırıda aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği söyledi. Yetkililer iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu açıkladı. Şüphelilerin kimliği henüz belirlenmedi. Evet değerli dinleyenler, bunlarla da dünya haberlerimizi noktalayalım ve bir şarkıyla devam edeceğiz programımıza. İstekler de var, isteklere de sıra gelecek. Biraz sonra isteklerimizi de dinleteceğiz ama şimdi sırada bir şarkıyla Mausa Limanı'nı dinliyoruz.